Burun şevden adam ögben dava yurttum. Aldı hocun canım maydal. Barın hemcik, cön hemcik, ulu hemim. Tocu hocun, kah hem hocun, des hemim. Aldı hocun min canım. Aral batı dava canım. Azap çağırmen.